0: Siz de bazen Almanya'yı başka ülkelerle kıyaslayıp ya ne kadar da huzurlu bir ülke olarak görüyor musunuz? Ben mesela özellikle yaz aylarında haberlerden uzak biraz zaman geçirdiğimde böyle hissediyorum Almanya'da kendimi, ama haberlere baktığımızda bunun her zaman böyle olmadığını da hemen görüyoruz. 2025 yılında Almanya'da siyasi suçlarda yeni bir rekor kırıldı. Bu sayı ilk kez 85 binin üzerine çıktı. Federal Kriminal Dairesi'nin verilerine göre genel suç oranları düşerken siyasi motivasyonla işlenen suçlar son 10 yılda 2 katından fazla arttı. Üstelik bu 85 binin üzerindeki vakanın yaklaşık yarısı aşırı sağ kaynaklı. Peki Almanya giderek daha radikal bir toplum haline mi geliyor? Toplumsal kutuplaşma bu artışın temel nedenlerinden biri mi? Kozmotürkçe olarak bu sorulara cevap arayacağız bugün. Ekimizden Serap Doğan bize verileri ayrıntılarıyla aktaracak ve analiz edecek. Sonrasında Dortmund Teknik Üniversitesi'nden göç ve sosyal eşitsizlik sosyolojisi uzmanı Doktor Fatih Bahadır Kaya ile bir röportajımız olacak ve kendisinden bu verilerin Almanya için ne anlama geldiğini ve siyasi suçların önüne nasıl geçilebileceğini öğrenmeye çalışacağız. Kozmotürkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Kozmotürkçe ekibinden Serap Doğan Federal Kriminal Dairesi'nin raporunu inceledi ve öne çıkan noktaları aktarmak üzere şu anda stüdyoda. Serap, toplam suç sayısı son 10 yılda 2 katından fazla artarak 85 bini aştı dedik 2025 senesinde. Rakamlara baktığımızda rapor bize tam olarak neyi gösteriyor?
1: Rapor ve buna bağlı istatistikler 5 ideolojik alandan suçları mercek altına alıyor Aydın. Bunlar aşırı sağ, aşırı sol, yabancı ideolojiler, dini ideolojiler ve belirli bir siyasi ya da ideolojik kategoriye tam olarak uymayan suçlar. Yani dini olmayan, yurt dışına dayanan suçlar, kökten dinci arka plana sahip eylemler gibi net bir ideolojik odağı bulunmayan eylemler. Örnek vermek gerekirse pandemi döneminde bazı protestolar da bu son gruba dahil edilmişti. Ve çıkan tabloya baktığımızda tablo oldukça ciddi. 2025'te Almanya'da toplam 85.837 siyasi güdümlü suç kaydedildi. Suçların neredeyse yarısı, 42.544 vaka aşırı sağ kaynaklı. Aşırı sol kaynaklı suçlarsa 13.490 vakayla ikinci sırada, geri kalan kısmını antisemitik, yabancı ideolojiler ve dini motifli suçlar oluşturuyor. Yani karşımızda hem rekor bir sayı hem de keskin bir kutuplaşma var.
0: Peki o zaman radikal gruplara bakıldığında nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?
1: Tehdit, en büyük tehdit hala aşırı sağdan Aydın, ancak aşırı sol kaynaklı şiddete de ciddi bir sıçrama var. Sol şiddetteki %43'lük artış oldukça dikkat çekici. Sol kaynaklı suçlar 13.490 vakaya yükseldi dedik. Ancak bu yüksek artış oranı yanıltıcı olabilir. Çünkü şiddet kaynaklı suçlara baktığımızda vaka sayısı 1087'ye çıkmış oluyor. Aşırı sağcı suçlarsa toplam 42.544 ile tüm siyasi suçların neredeyse yarısını oluşturuyor. Yani sol suçlar daha hızlı artsa da mutlak sayıda aşırı sağcı suçlar 3 katından fazla ve şiddet eylemlerinde de aşırı sağ 1598 vakayla en büyük tehlikeyi oluşturuyor. CDU'lu İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ana tehdidin hala aşırı sağ olduğunu vurguluyor.
2: Mit über 42.000 Straftaten im Phänomenbereich PMK rechts bleibt der Rechtsextremismus weiterhin der Phänomenbereich mit dem höchsten Anteil an Straftaten.
0: O zaman verilerin içeriğine de bir bakalım Serap. Siyasi motifli şiddet suçları hangi istatistikleri, hangi suçları kapsıyor?
1: Bunlar arasında kasten öldürme, yaralama, kundaklama, kamu barışını bozma, ayaklanma, ulaşım güvenliğini tehlikeye sokan eylemler, kişi hürriyetinden yoksun bırakma, şantaj ve cinsel suçlar yer alıyor Aydın.
0: Bir de bir nokta dikkatimi çekti. İşlenen suçların ayrıntısına bakacak olursak yabancı düşmanlığı temelli suçların önceki yıllarda olduğu gibi 2025 istatistiğinde toplam suçlar arasında en büyük payı oluşturduğu gözüküyor yanılmıyorsam.
1: Evet, 2025'te 19.484 yabancı düşmanlığı suçu kaydedildi. Bu suçların yaklaşık 1/4'ü aşırı sağ siyasi motivasyonlu antisemitik suçlarda da artış var. 2025'te %5 artarak 6500 vakayı geçti. Bu suçların yarısı Orta Doğu'daki çatışmalarla bağlantılı. Öte yandan kadınlara yönelik nefret suçlarında da önemli bir yükseliş var Aydın. Kadınları veya kadın cinsiyetini hedef alan suçlar bir önceki yıla göre %46,8 artarak 819 vakaya çıktı ve şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. LGBTİ artı bireylere yönelik suçlar da %12,8 artarak 2377 vakaya ulaştı.
0: Bir de polislere yönelik saldırılarda artış göze batıyor Serap. %4,7 artmış ve 5100'ün üzerinde polislere yönelik saldırılar kayda geçmiş. Sadece tabii polisler devletin güvenlik güçleri değil, siyasetçiler de hedef tahtasında.
1: Hatta hiç de az değil bu alandaki saldırı sayısı. Görev başındaki siyasetçilere yönelik yaklaşık 5800 saldırı ve tehdit kaydedildi. Bu durum Almanya'daki demokrasinin temeline yönelik çok büyük bir tehdidi de gözler önüne seriyor. Yerel politikacılar, belediye başkanları veya gönüllüler arasında saldırı korkusuyla görevlerini bırakanlar oluyor. Hem dijital dünyadaki hem de sokaktaki bu saldırganlık mağdurlar üzerinde çok ağır bir psikolojik baskı yaratıyor Aydın. Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch raporun sonuçlarını kamuoyuyla paylaşırken Almanya'daki mevcut ortamı şöyle özetledi.
3: Die gesellschaftliche Stimmung spitzt sich zu, das Fundament unserer Demokratie wird angegriffen.
1: Toplumsal atmosfer giderek geriliyor, demokrasimizin temellerine saldırıyorlar dedi Münch. Bu bağlamda 2025 yılındaki en büyük etkenin federal meclis seçimleri olduğuna da işaret edildi. Toplam suçların yaklaşık %16'sı doğrudan seçim afişlerinin tahrip edilmesi veya seçim standlarına yönelik saldırılar bu süreçle bağlantılıydı.
0: O zaman bir de Serap, siyasi motifli suçların bu denli artmasının nedenlerine bir girelim. Ne diyor bu konuda hükümet yetkilileri ve Federal Kriminal Dairesi?
1: Federal Kriminal Dairesi Başkanı Münch özellikle sosyal medyada körüklenen ve sokaklara taşan aşırı bir toplumsal kutuplaşmanın var olduğuna işaret ediyor.
3: Wesentliche Treiber sind dabei auch soziale Medien, über die Hass, Hetze und Propaganda verbreitet werden. Das beschleunigt Radikalisierungsprozesse und führt im schlimmsten Fall zu schweren Straftaten im analogen Raum. Und zugleich steht unser Staat auch von außen unter Druck. Die Bedrohung durch Spionage, Sabotage, Cyberspionage, Cybersabotage, als auch durch staatsterroristische Aktivitäten verschärft sich.
1: Nefret söylemi ve propagandaların çok hızlı yayılmasına olanak sağlayan sosyal medyadaki ortamın radikalleşme süreçlerini hızlandırdığını ve en kötü senaryoda fiziksel alanda ciddi suçlara yol açtığını söylüyor Münch. Aynı zamanda siber saldırılar, casusluk, sabotaj ve devlet terörizmi gibi dış tehditlerin de arttığını belirtiyor.
0: Peki Serap, bu siyasi saldırılardaki artışla mücadele etmek için hükümet hangi adımlar atmayı planlıyor?
1: İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt güvenlik güçlerinin yasal ve operasyonel yetkilerini genişleteceklerini açıkladı. Bu özellikle dijital alanda nefret söylemlerini hızla silmek ve failleri tespit etmek, onları cezalandırmak için daha fazla yetki anlamına geliyor. Aynı zamanda siyasetçilerin ve polisin korunması arttırılacak. Ancak uzmanlar sadece cezaların yetmeyeceğini, toplumsal bölünmeyi kökten çözmek için siyasi eğitime ve önleyici projelere büyük yatırımlar yapılması gerektiğini belirtiyor.
0: Çok teşekkürler Serap verdiğin bilgiler için. Şimdi hattımızda Dortmund Teknik Üniversitesi'nden göç ve sosyal eşitsizlik sosyoloji uzmanı sosyolog Doktor Fatih Bahadır Kaya var. Merhabalar Fatih Bey.
4: Merhaba.
0: Fatih Bey, az önce biz yayınımızda siyasi suçlar Almanya'da son 10 yılda 2 katın üzerinde arttı dedik. Verileri de verdik. Sizce bu artışın temel nedeni nedir?
4: Ya bu artışın tabii ki birçok temeli var. Hani biz 10 yıla baktığımızda neredeyse 2 katından fazla bir artış görüyoruz. Sizin de verileri verdiğiniz üzere. Hani başlıca birkaç sebep saymak mümkün. Bunların birincisi tabii ki savaşların, birkaç savaşın bu dönem zarfında olması ve toplumun bu savaşlar noktasında da birbiriyle ikircikliğe düştüğü fikir ayrımına düşmesi. gelişmesi. Bunun bir diğer tarafı ise savaşların sebep olduğu tabii ki göçlerin artması ve toplumun göç meseleleri üzerinde bir fikir çatallaşmasına düşmesi. Üçüncüsü tabii bizim hani pandemi olarak nitelediğimiz korona olaylarıyla birlikte bu tarz olayların insanlarda oluşturduğu gerginliğin vesile olduğu bir artış var. İkincisi çok daha önemli. Hani bu istatistiğin bize gösterdiği bir husus da şu. Dijital ortamda özellikle hakaretin, tehditin, propagandanın ve nefret söylemi gibi suçların çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yayılması bu artışın aslında temel bir sebebi olarak görülebilir. Üçüncüsü de tabii şunu ifade etmek mümkün. Kayıt altına alma ve ihbar duyarlılığının son dönemde artmış olması ve bunun bu tarz federal dairelerde de yankı bulması bu tarz aslında hani bakmak istediğimiz, görmek istediğimiz yerde meseleleri bulmamızı sağlayan aslında 2-3 sebeplerden biri.
0: Peki bu aktüel sayılar Almanya toplumu hakkında ne düşündürüyor?
4: Burada da birkaç şey düşünmek mümkün. Yani bunun üzerine araştırmaların da kendisinin içinde de böyle farklı boyutlar var. Birincisi yani ilk bizim burada görebildiğimiz şey fikrimize de gelen bu kamuya da mal olmuş polarizasyon. Yani toplumun kendi içinde kamplaşması ve kutuplaşması diye niteleyebileceğimiz bir husus. Burada özellikle sağcı konservatifler ve solcu regresifler de özellikle siyasal söylemler düzeyinde bizim mesela bu ayrışımı görmemiz mümkün. Ama buraya dikkat ettiğimizde özellikle bir konu çok domine ediyor bu tarz polarizasyonun oluşmasını. Bu da göçmenlikle ilgili konu. Bunun yanı sıra mesela istatistiklere baktığımızda sağcılarda propaganda suçlarının 25 bin küsürde olması bu polarizasyonun hem söylem düzeyinde olmasını bize gösteriyor hem de özellikle siyasal iletişimin bir biçimi olduğunun da bir yankısı bu. Yani siyasal iletişim Almanya'da özellikle bu 10 yıla gittiğimizde ve baktığımızda yani sadece propagandanın böyle bir düzeyde geliştiğini görüyoruz. Üçüncüsü bu krizlerin demin bahsettiğim suçu artırışıyla ilgili ve suçun münasebetini de bir iletişime çevirmesi var. Yani suçla aslında insanlar bir nevi uçum çok soğuk gelecek belli başlı iletişim türlerini protestoyu gösteriyorlar. Bu tabii ki bizim tolere edebileceğimiz bir şey değil ve krizler buna çok net katkı sağlıyor. Bu bağlamda nefret suçlarının 22 bin küsüre çıkması, antisemitik suçların 6 bin küsür, İslam düşmanlığı suçların 1700 küsüre çıkması ve genel olarak ırkçı suçların 5 bin küsüre çıkmasına biz baktığımızda bu azınlık gruplarının hem güven duygusunu tehdit ettiği gibi özellikle polarizasyonun bir tarafında yereller, diğer tarafında göçmenler olduğunu gösteriyor.
0: Şimdi siz de değindiğiniz bir kutuplaşma kesinlikle söz konusu. Çoğunlukla biz aşırı sağdaki siyasi suçlardaki artıştan bahsediyoruz ama aşırı sol kaynaklı suçlarda da ciddi bir artış söz konusu. Şimdi kutuplaşmaya tekrar gelmek istiyorum. Almanya'da artık bu kutuplaşma tehlikeli bir hal aldı mı ya da almak üzere mi?
4: Yani bu aslında aldı ve almak üzere algısı İlk başta tabii ki zahiri nazara çok uygun gelen bir şey. Biz almaya başladı desek bence daha doğru olur. Biraz sebebi şu. Şimdi baktığımız zaman hani yine verilerle biraz konuşacak olursak ilk 25 yılında 1087 vaka sağcılarda görülmüş. Bundan biraz daha düşük vaka solcularda görünüyor. Ama solcuların vakalarında, aşırı solcuların şiddet vakalarında da çok ciddi bir artış var. Burada belki iki şeye dikkat etmek lazım. Eğer biz toplum içinde belli başlı sistemlere işleyen yapılara, demokratik aygıtlara güvende sorun yaşamaya başlıyor isek o zaman bu iki taraftaki kutupların hem sağda hem solda kendi ideolojilerini toplumda gerçekleştirmek için harekete geçtiğini ve bunu her türlü vesileyle de yapabileceklerini bize gösteriyor. Yani o yüzden bu solculuk ve aşırı solculuk içindeki meselelere baktığımızda hani şunu biraz kastetmiyorum ben. Universal değerleri baz almış vesaire kastetmiyorum. Daha çok ideolojik bir yerden bakıp ve demokratik düzeni özellikle hürriyetçi topluma zarar vermeye çalışan eylemleri kastediyorum. Yani o yüzden uzun sözün kısası sağcı suçları relativize etmeden, göreceli bir hale getirmeden solcular tarafından, aşırı solcular tarafından işlenen suçları da özellikle demokrasiye zarar verme bağlamında incelemekte fayda var.
0: Şimdi az önce bir sayı bizim dikkatimizi çekti. Ekiple son verileri araştırırken 85 bin üzerinde oldu dedik 2025 senesinde siyasi suçların. Bunun yarısı aşırı sağcıların siyasi suçları. Fakat camilere karşı yapılan saldırılarda bir azalma var gibi gözüküyor. Yani bir önceki senede 79 saldırıymış. Geçtiğimiz sene 66 düşmüş. Bunu nasıl okumamız lazım?
4: Evet, şimdi camilere yapılan saldırıları birkaç noktada okuyabiliriz. Şimdi Müslümanların hayatının binasal, kurumsal bir simgesi olarak camilere baktığımızda burada rakamların düşüşünü mutlak anlamda rakamlar düştü diye yorumlamamak gerektiğini ben düşünüyorum. Sonuçta farklı dini cemaatlerin kendi tuttukları cami saldırı kayıtları var. Bunlara da nazar etmek gerekir. Çünkü bu tarz federal dairelerin kayıt altına alamadığı vakaları dernekler, cami yapılanmalarının kendileri kayıt altına alabiliyorlar. Bunun tabii birkaç sebebi var. Bazen cami cemaati içinde bu tarz dairelere karşı bir güvensizlik olmakla birlikte vakaların çözümlenememesi kendi içsel düzenine, dinamiğine güvenmeyi daha çok ön plana çıkarıp vakaların kendileri tarafından kayıt edildiğini bize gösteriyor. Yani o yüzden evet, zahirde bir düşüş görülebilir ama hakikatte düşüş olduğundan şüpheliyim ki bunu şu benzerlikle de söyleyebilirim. Bu verilere baktığınızda İslam karşıtı ve Müslüman karşıtı vakaların düştüğünü de ifade etmişler. Bu tabii ki o yıl bildirilen vakalarla ilgili. Biz ama farklı araştırmaların sonuçlarına baktığımız zaman mesela MIT studisi gibi araştırmalar, otoriterizmi ölçen araştırmalar gibi araştırmalar, işte Berlin'de Claim diye bir merkez var, onların araştırmalarına baktığımızda Müslüman ve İslam karşıtı suçların çok ciddi oranda 24'ten 25'e arttığını görüyoruz. Yani o yüzden BKA'nın kendi verilerindeki düşüş mutlak doğruluğu temsil ettiğini düşünmüyorum.
0: Şimdi geçtiğimiz senelerde biliyorsunuz Almanya'da göçmen kökenli topluluklar, gruplar, insanlar derin acılar da yaşadılar. Terör olaylarıyla karşılaştılar. Şimdi göçmen kökenler de bu sayıları görünce ciddi bir huzursuzluk, ciddi bir korku ve endişe de ortaya çıkıyor. Siz bu endişeleri anlıyor musunuz? Göçmen kökenler ne kadar haklı bu endişelerinde?
4: Çalışmalarımın büyük bir kısmı buna baktığı için özellikle hani biz burada ismen anmakta ben fayda görüyorum. Hani Zolingen'deki saldırıları düşünün, Mölln'dekileri düşünün, ondan sonra NSU katliamlarını düşünün, Münih'teki OZ katliamını düşünün, Halle'yi düşünün, Hanau'yu düşünün vesaire. Şimdi biz bunları hatırladığımızda tabii ki azınlıklar gruplarının özellikle bunlar içindeki Müslüman gruplarının kendi içinde hafızasında travmatik ve çok olumsuz bir hatıranın yaşadığı bir vaka. Ama bu acaba sadece psikolojik mi? Yani ilk bu soruyu ben sorarken şimdi BKA'nın bile verilerine baktığınızda 1437 kişinin fiziki sağcı, aşırı sağcı motivasyonla şiddet sonucu zarar gördüğünü görüyoruz. Yani bu tüm kategoriler içinde en yüksek olmakla birlikte aslında bize şunu gösteriyor. Azınlıkların endişesi aslında yalnızca birincisi psikolojik değil, ikincisi verilerle de ilişkili. Bunu biraz daha ileri götürürsek sadece şiddetin kendisi söylemsel düzeyde kalmıyor. Özellikle göçmenlikle ilgili bunu bir araya getirdiğimizde fiziki bir boyut kazanıyor. Mesela sağlıksal zarar görenler ölüm hariç bu istatistikte tutulmuş. Sol şiddette 434 kişi zarar görmüşken erkek kadın bir arada, sağcı şiddetten dolayı 914 kişinin bir sağlıksal zarar gördüğünü tespit edebiliyoruz. Bu yüzden katliamları hatıra getirmekle birlikte bir veriye daha baktırdığımızda şunu da hatırlatıyor. Acaba bizim öldürülme ve katil teşebbüsüne maruz kalma ihtimalimiz de var mı? Şimdi baktığınızda veriye 8 hadise özellikle dini ideolojik sebeplerle yapılmış. Yani cana kastetme, 8 cana kastetme olayı dini sebeplerle yapılmış. 6'sı aşırı sağcı motivasyonla yapılmış. 2'si belirlenemiyor, biri de solcuyla yapılmış. Şimdi baktığınız zaman cana kastetme teşebbüslerinde de neredeyse aslan payı aşırı sağcı şiddetin bir göstergesi. Ha, bunlar hayatını kaybetmemiş fakat hayatını kaybetmeye ramak kalmış. Bu bir tabii 30 yıldır yaşanılan bu acının, bu şiddetin olumsuz bir hatırası ve hatırlatması oluyor.
0: Şimdi problemleri ve verileri konuştuk, o yüzden bir çözümlere göz atmak istiyorum. Bu suçların önlenmesi için, hatta toplumsal kutuplaşmanın azalması için bizlerin neler yapması lazım ama özellikle siyasilerin neler yapması lazım?
4: Ha, belki ilk yapısal meselelerden başlamak lazım. Hani Almanya'da Aufklärungsquote dedikleri olayların aydınlatılması ve suçluların, faillerin bulunması oranı bu yılki verilere baktığımız zaman %41'lerde kalmış. Geçen yıl %42 küsürmüş. Bu oran tekrar %1 noktasında baz puanla düşmüş. Ha, bu bize şunu gösteriyor. %60'ı olay faillerinin %60'ı bulunamıyor. Yani aslında suç çözülenemiyor. Ha, bu noktada Eğer devlet ve sorumlu mekanizmalar olumlu sinyaller vermek istiyorsa hem toplumun bütününe hem de bu toplumun ayrılmaz parçası olan azınlıklar gruplarına, o zaman bu olayların çözülme oranlarının ciddi bir şekilde artması lazım. İkincisi, biz hani kısa vadede, orta vadede, uzun vadede biraz böyle stratejiler düşünebilirsek, bunlardan birincisi tehdit analizlerinin, çevrim içi nefret takibinin ve silah erişiminin çok ciddi bir şekilde denetlenmesi ve restriksiyona uğratılması gerektiğini görüyoruz. Buna bağlı olarak mağdurlara çok hızlı bir şekilde korunma sağlanması lazım. Yani bu aynı zamanda kişilerin hayatlarının, çoğunluk toplumuna ait olsun olmasın, eşit değerde olduğunun bir göstergesi olacaktır. Bu da tabii polis yargı koordinasyonunun hem uyumlu çalışması hem hızlı hareket etmesine bağlı. Orta vadede baktığımızda ise siyasal dilin sertleşmesinden, yani demin konuştuğumuz bu polarizasyonun ve kutuplaşmanın azalması bizim için çok önemli. Azaltılması nasıl olacak? Tabii bunun yollarını aramak lazım ama şu an ben bunun azalacağını düşünmüyorum açıkçası. İkinci olarak buna bağlı ama biraz bağımsız okullardaki demokratik eğitimin ve eğilimin arttırılması ve çok önemli bir husus da medya okuryazarlığının ve yerel diyalog mekanizmalarının da güçlendirilmesi gerekiyor. Şimdi medyada o kadar çok hate crimes dediğimiz nefret suçları işleniyor ki bu daha sonra analog dünyaya taşınıyor. Dördüncüsü de, yani bu benim için şahsen de çok önemli bir konu, azınlıkların haklarının ve hukuklarının, özellikle deneyimlerinin sadece entegrasyon kavramına ve konseptine indirilmemesi gerekiyor. Yani biz azınlıklardan bahsettiğimizde sürekli entegrasyonu ortaya getiriyorsak, o zaman bu aslında çok normatif bir şekilde azınlıkların belli bir meseleyle çağrıştırıldığını gösteriyor. Bununla aslında neye vesile oluyor? Bir noktadan eşit yurttaşlığın ve eşit yurttaşlığın tanınmasına engel teşkil eden hususlardan biri oluyor. Yani sonuçta şunu söylemek belki mümkün, toplumsal barışı biraz sağlamak için yapısal düzeydeki stratejileri biraz bahsetmeye çalıştım. İnsanların kendilerinin de bu yapıda, devlette, ülkede, kamusal alanda da güvenli hissetmesi gerekiyor.
0: Dortmund Teknik Üniversitesi'nden göç ve sosyal eşitsizlik sosyolojisi uzmanı sosyolog Dr. Fatih Bahadır Kaya Almanya'daki siyasi suç sayılarındaki artışın nedenlerini aktardı. Çok teşekkürler Fatih Bey.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Almanya'da aşırı sağın siyasi arenada yükselmesiyle aşırı sağcı saldırılar da yükseliyor. 2025 siyasi suçlar verileri açıklandı. Federal Kriminal Dairesi BKA tarafından 85 binin üzerinde suç kayda geçmiş ve bunların yarısı aşırı sağcı suçlar. Aynı şekilde aşırı soldaki suçlarda da artış gözden kaçmıyor. Kozmo Türkçe'de bu artışların nedenlerini anlamaya çalıştık bugün. Ekibimizden Serap Doğan bize verileri ayrıntılarıyla aktardı. Sonrasında Dortmund Teknik Üniversitesi'nden sosyolog Dr. Fatih Bahadır Kaya ile bir röportajımız oldu. Dr. Fatih Bahadır Kaya suç sayılarındaki artışların son sene nelerde savaşlar ve Almanya'daki göçmen nüfusun yükselmesiyle ilgili olduğunu belirtti ve siyasi suçlara karşı özellikle devlet mekanizmasında suç ve suçlu takibinin daha da artmasıyla büyük adımlar atılabileceğinin de altını çizdi. Umarız bu suçlardaki artış siyasetçilerin de sorumluluk üstlenerek aldıkları önlemlerle önümüzdeki süreçte azalır ve hatta sona erer. Biz sizler için yakından takip edeceğiz. Biliyorsunuz Kozmo Türkçe'nin bütün yayınlarını başta ARD Sounds olmak üzere podcast dinlenebilen bütün platformlarda dinleyebilirsiniz. 170 binden fazla abonemizin bulunduğu farklı haberlere de yer verdiğimiz Facebook hesabımıza göz atmayı unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.